Tüm eğlencesi dağlar merhaba. Aktı çeşmim yaşı sel oldu çağlara kan boz bulanık seller merhaba.

Kanadında tamaşa, orada biter Nergiz ile Menekşe. Benden selam söylen Sultan Beştaş'a, orada yatan gazilere merhaba.

Ahimim dilim dolaşık, pirini sevmeye armeder aşık. Dünü günü yüz sürdüğüm güveşik, Abu Zemzem çilehane merhaba.

Ahını koçun karavanı doku köre bayın olan arızın süren bere susun saktay. İsen tümen kırısın ismum ban olan tuncur yadık için evde davada davulu giyecek. Arınzalı kurdan zerdine etkili oktırı hok alzın acır konsun aksaklıyın karavada gidek adı için yeri cile yavukın yanı bula bula genney. Aldara dede bogda jangır külügü digi avçı iricili toxu gisin deren toxtun gı durudu dokkın yanı bolu bolu agenney. Habnen gön hazar inyele kayıkılı duunyele gazara seni kavlın duulun hazar luulat kavçın erdin derebine sayağına sale buldun hazar luulat. Dilemen gön del tiri del dere garne döşedin tebe turlu menkın takmalı tulubu derine toşulun tebe dörbülcün sahın serili derin döş karimeligi dörbün cildili kündürşü kukar tatı dokkın yanı balı bulla genney tatat tasram dörbünü havsın dorusun tasıl darısık sağan ermgin kötürün tatat kuyun barmakın yılgırtıl tatat dokkın yanı balı bulla genney. Erkün nerteli bürek tengilikçi koyru için kısa doksun saktın. Külgüdün bedli arağa demneli bidan arağa zoksa dokkın yanı bulu bulu genney. Aldara dedi bogdalı jangararın koyur bodun kuttağın tevin sarın arsara dotırlıksın. Ayın sarın arsara kadırlıksın. Arun sarın arsara da saldırık kürge doraksın. Elingin kıvada yoruksın için ara kara ağır dişlik çını kevoldara tovçıllık çını yevoldara alıkıllık çını ertine kara tortuk malagı barın kartın atka balık ulaş üsegi sıla zagorun gocun atkılda kara dericeli yavukın yana balı bulla genney. Kürlümen gündere de kürün üzer küre de kaçak ne kövçik derine morudun suldat. Oğturgın oğukırı sağan ülle kutkıldın karı dokkın yanı bolu bulla genney. Tereke veren gülgeli gülgeli yovcilin arın arıkılın adılı videli keşara soğukıra merete. Kirimin kıvamın hule.

Ren hoer gazan horn diye olsan gamsın gündel hoktan ora dersin valıkin yorundal nece der ora bari valı hiç kelcili ve akın yana valı valla genday. Terke veren delcili yavukın yana valı valla genneli yarvan hoyer badungu da sadgula hongara devre dorcili yavukın yana valı valla genney. İsen temen kırısın isim onban olan tuncur adıgın. Kedü yadu medluga ergün köğe dokkın yana valı valla genney. Otuldan bön kökü kalzını külügün köşe külügde dotsun takni keşar soğukra mörete. Kerimin kövü monkula her örgün devre daçın erte kiyitin har beren kagarın. Örçin kökü mahar kuruşağa dalın yerler kuruşağa garı dokkın yana valı valla genney.